0: Ungeyan çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyan çüntür varamız.
2: Undagi güzelliknin 95%'ını nam salfetka bilan yok qilish mumkin edi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: مرحبا و سلام علیکم از یورداشتر سلام علیکم قدردارلر سلام علیکم همه همه گه آریاد دانان تینگلی افسه شویر دمز منه یاشلر برکه تاپیسن باشلب افیرلر ناچب قلالر ناچب یورداشترمزه سورشب همه لر بلن چون ترشیدن آل بارشگم بول سکیرک شاگردلر گه رحمت سلامت بولسون تشکیلیشلر بلن بند بل قده بولادم اداره گه بارگم من دادیدیو قده بولادم ینگل که ولی رکو
1: فایدلیش لبلن تیزده کله من
0: تیزده قیطه من
1: تیزده قیطه من
0: کله خانتی یکم شون اقا کله خانتی یمه گم مسیز
1: یوک یمه گم من کله خانتی
0: سونه بایده کله خانتی
1: آخ بومید شکل
0: خزقش بولن از گنه خزقش من کرگم من شون ارسانه لیکن الله خدا چه قد گنه بارو برگم بلمی منو متوی قلب مای درسه بولد گن الله خدا شون اقا قسقش
1: خیلی چی گوخ شگن
0: شون ایم بارده بیشتی بودم بلمی اون کرمه گم من لیکن دادم لنه اویلرده بوله اده شون اقا کله خانت من اوزم زم ویدیو کم کرگم دور منو لیکن آنم otalari uyimiz orqasida deb aytganman ko'p yaqin onam bitta ko'cha tushganlar biz eng katta navaralarimiz chunki onam katta qizlar xonadonni kattasi biz eng katta navaralar bo'lgancha u yoqqa bu yoqqa o'ynab kulib borib kelib chopib yuradik yugurib yuradik tog'alarimiz oldiga boshqaga shunda choy quy deganda biz ham hammamiz kirib o'tirib olganda piyalaga toq qaytib qatta o'sha qandni tashladilar uzunrog ham anu maktabda yozilgan melli bo'ri qalinrog'i ham kuchli qirrali hamda bunda uzatsak keneylarimi bilmayman opoqlarim bunda uzatsak poylab qo'y dirdilar. Uncha erimasdi, ya'ni hozirgi qand bir pasimda erib ketadi-yu. Kichkina qandlar bir pasda erib ketadi, o'zingiz ham sezmaysiz-ku. Shirini ham kamroq. Bu juda ham shirin bo'ladi, shuning uchun piyalaga toqqa solib qo'qti bo'lib turadi.
2: Buni yeb bo'lmasdi-da bittada.
0: Bittada yeb olmaysiz. O'shaning uchun bunda uzatadik. Shunda dodam rahmatli poylab qo'y. Kim quysa ham choyni tog'alarimi keney kim quysa ham poylab qo'y. O'sha anaqaga qandga choyni baland qilib qo'yadi, o'yib eritib tushsin. O'shani eslayman. Keyin qoshiqni aralashtirib shiroyam yomon shirin bo'lib ketadi. Juda kuchi bor edi. Xuddi shunga o'xshab hozir esladik-ku.
2: Meni ham esimda Bahodir aka, biz kichkinagina bola bo'lgan paytimiz har doim mehmon kelganda albatta shu turardi.
0: O'sha kalla qand. Mehmonga qo'ysangiz yaxshi, uncha qolib savol olmaydi.
2: Hozir yo'q.
0: Uncha qolib savol olmaydi. Uyaladi deydi-yu. Chunki mehmon uyingizni his qilavering, o'zingizni uyingizni his qilavering. His qilyapman, his qilyapman. Mana solyapsiz uyingizga o'xshab, ha, 4ta soldim, yo, 5ta soldingiz degan.
1: Haligi Muhabbat va ehtiros degan serial bo'lardi, koreyslarniki, eski Seul mehmonxonasi haqida. O'shanda bir odam yangi lavozimga tayinlashganda oldiga nima qo'yiliksa, ko'proq shokolad qo'yinglar, saxri bor, yemaydi baribir deydi.
0: Bo'lgan ekan. Yo'qotganlarim, topganlarimda bor shunda, Said Ahmadda bor. Said Ahmad domla aytadilarki, dala hovliga bordim, Abdulla Qahhornikiga. Ustoz shogird bo'lishganda oxirida ungacha urush yurishgan, janjallashib yurishgan, bir-birlar bilan jiqamish bo'lib orqa varaqdan gapirib shunda gara o'ynaymiz deganlar domla. Qovun uzamiz. Shirin chiqsa senga, nordan chiqsa menga degan ekanlar. Men bugun yutdim deydilar. 8tami qancha turi shirini chiqdi deydilar, 4tami qancha bemaza chiqdi. Buni Abdulaxon qoldirdim. Uni shirini bor, shakari bor deydi, shuning uchun shirin yomas edi deb turib shirinni nima olib ketdim degan joylari yozilgan. Yana zo'r joyi ham bor, Nurdo hamroq bo'libdi. Alloh rahmat qilsin ustozni. Xalpanaga kelganlar ancha yillar bo'lib ketdi, keyinchalik olib kela olmadim. Nurdin aka hamroq bilan muloqotlar qilganda nega ko'rinmayapsiz hozir oynay jahonda? Ommaviy axborotlar kamroq chiqyapsiz. Endi hozir navara bilan boshqalar bilan ovora bo'lib uni ustiga ozgina shirinligi ham oshib turibdi deydiganlar. Topganlar qarang so'zi. Shirinligi ham oshib turibdi. Bu kitobda ham shunaqa Iroda Abdulaziz Arjumand kitobida ham xuddi shu so'z bor. Shirinligi ham degan joy bor.
2: Kasallikni erkalab.
0: Kasallikni erkalab aytgan joylar. Hozir davom etamiz. Nashtar gaplar nima haqdaligini bila olmadim. Qani ko'raylikchi.
3: Tushungan tushundi.
4: Tushunmagancha
3: unga ham tushuntirib boramiz.
5: Undagi go'zallikning 95%ini nam salfetka bilan yo'q qilish mumkin edi.
3: Ha, tushundingmi?
4: Tushundim.
6: Tushungan tushundi.

0: Vay vay vay vay, çarçap lakettim ha. Üçte adam ayeti yaptıysam, iki tasına ayeti yapsaydı. Üç kişi bir yerde, üç kişi. 31-49 Fahriddin aka doğru. 55-70 Ashraf aka. 28-05 Dilfuzaxon. Javob berganimdan keyin bir pas kutib turing. Yuzimga shapaloq tortganday tugmachani bosib qo'yapsiz. Dud-dud qilib. Eshitmay qolishim bor. Ismingizni, raqamingizni ertaga keyin noto'g'ri aytdi deysiz. 99-25 Abdurasul aka, 23-97 Mannon doda, to'g'ri javob. 3 nafar kishi bo'lish kerak.
1: İkide bu seyem kısap mas.
0: Yok, ikide bu seyem kısap mas. Pamilesin aitsem kısap mas.
1: 85-34 Ravşan'a ki doğru cevap vergeliler. Şunu indik 22-28 Habibullah doğru cevap vergeliler. Kogellerde ya ikide bu kogel ya familie bu.
0: Olamayız ikiden.
1: Olamayız.
0: Yok, olamayız. Uçeler, hamasın isimler var. Uzbekistan halk hafızları. Labi assalamu aleyküm.
2: Akutarkoyuzlar.
0: Vay, nimeler yapsız. Avlat vakilleri iştirak etişken. Bu yerda Hojakbar akam, Shotirsun akalari bor, bularning davomchilari xalfanada ishtirok etishgan, chiqishgan. Qolaversa bizda yakshanba oqshomida ham qo'shiqlar yangiragan, ismlari bilan alohida yangiragan. Labi assalomu alaykum.
3: Sho'alim, Shoakbar, Shorahim.
0: Yo'q, noto'g'ri. Shorahim degani yo'q. Hop, qani.
4: To'lqinda da ikkita to'g'ri topdi.
0: Eslab qo'yish biz uchun farz ham qarz. Mana shu ulug'lar, ustozlar o'zbek mumtoz qo'shiqlarini ijro qilib oltin fondga qoldirib ketishgan. Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansamda ishlashgan degan fikrlarini avlod vakillari menga yozib yuborishgan bir paytlar. Labi assalomu alaykum.